0: Tuhaf başlamadı.
1: Tuhaf başlamadı.
0: Can I get a 77 case number, location will be 2500 West Oakland Park Boulevard, and you get the numbers, you can mark me 98 Bravo.